mwondeke nye landiroda kumbanja butakia na mbinga na ukumbinga kazi na makaura wendi una landirodi kampambane mpune hati kagadihanu busawo muto busawo mukuru kagadihanu busawo kusongamu akara atakanenere kabe muto kabe mukuru bona bakuru kagadi katonda wangu munda kenyowe baitu mtabieta virungi maiti amananu mtabieta virungi obusinge chikuru baitu timanyire mugende babasabire chagiroti kinu ke kiroti amani gona galika gadane ya hiyo wa enewe wazimba we wana kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale